0: Anladım.
1: Numara oynanacağına.
0: Numara oynanacağına.
1: Ten four.
0: Yeah.
1: Ten four, 12, 18 hours.